kız sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak.

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.

0: zaten ortada. Sevenlerin hali zaten ortada.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Metro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Kundalar'la birlikte çıkardığı Sevgili albümünde yer alan harika bir şarkıyla başladık. İnsanın içinde aşık olma hissi uyandıran, sıcak bir Meltem deyip yazı hatırlatan, kuşlar uçuşuyor, kalp çırpıyor gibi bir hissiyat verir bu şarkı. Ne zaman dinlesem. Madem öyle, Kundalar'la devam edelim ve 2002 yılına gidelim. Şarkımız Seninim.

Albüme ismi verilmiş, bin defa dinlense de ilk defa dinleniyormuş kadar etkileyen, kimi zaman ağlatan, çoğu zaman kara kara düşündüren unutulmaz şarkısı Mühürledim Seni Kalbime. Ve Pamela Spence'le 2003 yılındayız, şarkıcının ilk albümü. Eğer dinlersenden

0: kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.

devam ediyoruz ilk albümünden. Çıkış şarkısı Sevgisiz Olmaz sonrasında 1997 yılındayız. Unutamadığımız, hala sevgiyle hatırladığımız sevgili Kerim Tekin akşamları seslendirecek bizim için.

0: unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

1998 yılında çıktı. Albümdeki Birileri Gelse De oldukça keyifli bir şarkı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Türkçe pop müziğin mihenk taşlarından olması gerektiren yorumcusunun dileğini gerçekleştirmiş ve unutulmuş inanılmaz derecede etkileyici bir şarkı. Tarkan'ın içten yorumu ve düzenleminin sadeliğiyle hala dinlerken keyif alıyoruz bu şarkıdan. Evet, Unut Beni.

Cez şarkılarından bir tanesi, söz ve müziği Barnes'a ait. Hareket Vakti sonrasında bugün kapanış şarkımız 2001 yılından Yaşar'ın Masal albümünden Masal. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna işaret ederek, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekliyor, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz, ülkenize bile geri dönemezsiniz" uyarısında bulunduğunu söyledi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe mutabakat zaptının diğer maddeleri de uygulama aşamasına girmeyecek, dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliği ile taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Bugün 22 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve arama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteynerda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirdi. Halep Sanayi Odası ve Halep Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan heyetin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptığı ziyarette iki bölge arasında işbirliği fırsatları, serbest bölgelerin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründe ortaklıkların geliştirilmeleri konuları gündeme geldi. Mersin'de Mayıs ayında toplam 3.247 konut satılırken önceki aylara göre düşüş görüldü. Yabancılara yapılan gayrimenkul satışları da gerilerken Mayıs ayında 98 konut ve 15 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında yaptığı açıklamada, MASAK raporları ve ifadeler doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet alma ve verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve icbar suretiyle irtikap suçlamalarına yönelik soruşturma yürütüldüğü, şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. Mersin Çevre Platformu, liman ve sanayi bölgelerinin denize taşıdığı atıkların sahilleri mikroplastikle doldurduğuna dikkat çekerek yetkililere önlem çağrısı yapıldı. Ayrıca plastik geri dönüşümün zehirli gaz emisyonları ile de havayı da zehirlediği kaydedildi. Resmi tatillerin etkisiyle Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı %9,3 gerilerken demir ve demir dışı metallerle çelik sektörlerinde düşüş daha sınırlı kaldı. Admibin çelik ihracatı ise %31,5 ile rekor kaydetti. Mersin'in Mezitli ilçesi TC mahallesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine başsavcılık tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup site görevlisi gözaltına alınmıştır denildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde keklik popülasyonunun arttırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle mücadeleye katkı sağlanması amacıyla doğaya 400 keklik bırakıldı.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
6: Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

0: Güme Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Herkese merhabalar. 22 Haziran 2026 hafta yine her zaman olduğu gibi başladı. Biliyorum yine böyle korkunç bir yoğunluğun içindesiniz. Koşuşturmaca devam ediyor. İşler birikti. Bu hafta nasıl bitecek diye düşünüyorsunuz belki de. Hiç üzülmeyin. Keyfinizi yerine getirecek şarkılar seçtim bugün de sizler için. Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

bugün böyle akıl kurcalasa da araştırılmaya tenezzül edilmeyen soruların cevabını vereceğim sizlere. Mesela ödül törenlerinde neden sadece kırmızı halı kullanıldığını hiç düşünmüş müydünüz? Yüzyıllardır süre gelen tarihi bile var. Bence dinlediğinize değecek bir program olacak. İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum anlatmaya. Sen gör.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
15: HDI Sigorta.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
18: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
19: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Komili 4 litre açık yağ 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo

Ödül törenlerinde neden sadece kırmızı halı kullanıyoruz sizce? Televizyonlarda görüyoruz hani o büyüleyici ödül törenlerini, ünlülerin boy gösterdiği kırmızı halının bir tarihi olduğunu. Hatta neden kırmızı olduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Muhtemelen gözünüzü alsa da arkasındaki sebepleri bilmiyor olabilirsiniz. Ama bunun altında tarihsel ve psikolojik etkiler var. Aslında kırmızı halının hikayesi antik Yunan'a kadar uzanıyor. Bilirsiniz, antik Yunan'ın popüler bir oyununda kralın karşılanmasında kırmızı bir yol serilir. Kırmızı halı da kraliyet ve tanrısal bir güç sembolü olarak görülüyormuş ve bu şekilde tarihi başlıyor. O dönem kırmızı halı sadece böyle zenginlik ve statüyü temsil eden özel bir renk. Çünkü kırmızı nadir ve pahalı boyalardan yapılıyor, tıpkı morda olduğu gibi. Yani kırmızı halı gücün ve asaletin bir simgesi olarak yüzyıllardır kendine yer bulmuş durumda. Modern zamanlarda ise bu gelenek Hollywood'un 1920'lerdeki ilk film premierlerinde yeniden canlanarak bugün bildiğimiz ödül törenlerinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Kırmızı aslında görsel olarak dikkat çekici ve enerjik de bir renktir. Psikolojik açıdan baktığımızda kırmızı insanlara böyle tutku, heyecan ve hatta tehlike hissi verir. Bu da ünlülerin ödül törenlerinde giydikleri kıyafetlerin etkisini arttırmak ve izleyicilerin heyecanını yükseltmek için kullanılıyor. Kamera ve ışığın altında kırmızının nasıl parladığını düşündüğünüzde de tercih sebebi olması oldukça mantıklı gelecektir hepinize. Yani ortamın büyüleyici bir etki yaratmasının ardında sadece ünlülerin şıklık yarışı değil, kırmızı halının da etkisi var. Daha size neler anlatacağım neler. Şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Yakın

Gülgüne Gül'le de birlikteyiz. Bugün akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size. Denizde veya havuzdayken neden tuvaletinizin geldiğini biliyor musunuz? Girdiğiniz suyun içinde kaç litre idrar olduğunu öğrenince biraz böyle denize ya da havuza girmek konusunda çekimser kalacaksınız. Denize ya da havuza girmenin hem acıktırdığı hem de insanın tuvaletini getirdiği bir gerçek, değil mi? Sahiden neden biraz yüzdüğümüz anda sanki böyle saatlerdir denizdeyiz ya da havuzdaymış gibi hissediyoruz dersiniz? Size çok kötü haberlerim. Yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 400 litrelik bir yüzme havuzunda 30 litre kadar idrar bulunuyor. Yani belli ki havuza girdiğimizde gelen tuvalet durumunun yaygın olmasının yanı sıra havuza idrar yapmak da ne yazık ki yaygın. Hatta birçok olimpiyat yüzücüsü havuza tuvaletini yaptığını da itiraf etti. Geçtiğimiz dönemlerde internette aratacak olursanız karşınıza çıkacaktır. Mideniz yeterince bulandıysa asıl konumuza, bu durumun sebebinin ne olduğunu anlatmaya geçelim isterim. Daldırma diürezi terimini hiç duymuş muydunuz? Suya girdiğimizde kan damarlarımız daralarak kanın iç organlarımıza taşınmasını sağlıyor. İşte bu da kan basıncımızı yükseltiyor ve böbreklerimizdeki faaliyeti arttırıyor. Çünkü vücut bu değişiklikleri bir nevi telafi etmek için sıvı almak istiyor. Sonuç olarak da ortaya tuvalete gitme dürtüsü çıkıyor. İşte suya girmeye bir yanıt olarak vücudun idrar çıkışını arttırması durumuna da daldırma diürezi deniyor. Derine daldıkça böbreklerimiz su basıncına tepki olarak da hareket edebiliyor. Böylece yine kan basıncı artıyor ve böbrekler daha fazla sıvıyı filtreleyebiliyor. Ayrıca daldırma diürezi soğuk suyla biraz daha artan bir şey. Zaten fark ettiyseniz soğuk suda her zamankinden biraz daha fazla bu hissiyat gelir. Yeterince mideniz bulandıysa biraz konuyu dağıtalım isterim. Asfalt yolların genellikle neden hep siyah olduğundan bahsedeceğim size şarkıların sonrasında.

Akıl kurcalasa da araştırılmayan soruları konuşuyoruz bugün. Asfalt yollar genellikle neden hep siyah, bunu konuşuyoruz. Bunun sebeplerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi yolda yürürken, araba kullanırken, kısacası her dışarı çıktığımızda ayağımızın altındaki asfaltın neden sadece siyah olduğunu belki merak ederiz ama hiç araştırmayız, değil mi? Son yıllarda kırmızı mastik asfalt gibi böyle farklı çeşitlerle karşılaşsak da genelinin siyah olmasının tabii ki bazı nedenleri var. Avantaj da sağlayan bu rengin neden pek değişmediğini merak edenleri hemen aydınlatayım istiyorum ben. Asfaltın siyahlığının sebebi aslında bileşeninden geliyor. Asfalt yolların siyah olmasının başlıca nedeni bitüm. Yani kırılmış taş, kum ve çakıl karışımıyla birleşen bitüm petrolün bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor. Böyle yoğun, yapışkan yapıdaki bitüm aslında asfaltı bir arada tutan ana malzeme olup doğal olarak koyu siyah renginde. Yani yolların siyah olması aslında kullanılan bu maddenin rengine bağlı. Bitümün siyah olmasının bir diğer avantajı ise güneş ışığına emme kapasitesinin yüksek olması. Bu da tabii asfaltın gün içinde hızla kurumasına yardımcı oluyor. Özellikle yağmur sonrası yolların daha çabuk kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Siyah güneş ışığını en fazla emen renktir biliyorsunuz. Bu durum asfaltın gündüz saatlerinde ısınmasına neden oluyor. Bu da bazı avantajlar sağlıyor. Isınan asfaltın kış aylarında donma riskini azalttığını söyleyebilirim. Ama tabii yaz aylarında asfaltın fazla ısınmasıyla sürücüler ve yayalar için zorlayıcı olabiliyor. Bunu da pas geçmemek lazım. Buna rağmen asfaltın dayanıklılığı ve sürüş güvenliği açısından siyah bir tercih sebebi oluyor. Asfaltın rengi değişir mi derseniz, son yıllarda farklı renklerde asfalt yollar yapılmaya başlandı biliyorsunuz ama siyah hala en yaygın olanı. Farklı renklerin tercih edilmesi işte çevresel faktörler ya da estetik kaygılardan kaynaklanıyor galiba ama siyah asfaltın maliyeti ve uygulama kolaylığı diğer seçeneklere göre elbette

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna işaret ederek, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekliyor, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz, ülkenize bile geri dönemezsiniz uyarısında bulunduğunu söyledi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe mutabakat zaptının diğer maddeleri de uygulama aşamasına girmeyecek, dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Ergül, her nesil.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
17: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
18: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
21: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada.
23: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
24: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo Ülke.
27: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
26: Radyo Ülke.

Schengen vizesine neden Schengen diyoruz? İşte tam da bu noktada akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size bugün. Gülgüne Gül'le de hadi bakalım biraz da bunu konuşalım. Yurt dışı seyahati planlıyorsanız başvurulan vizenin başında Schengen geliyor biliyorsunuz. Avrupa Birliği ülkelerini rahatça gezmemize sağlayan bu vizenin adı neden Schengen acaba? Hikaye şöyle. Schengen ismi Avrupa'daki sınır kontrollerinin tarihsel gelişiminden geliyor. Biraz geçmişe inecek olursak Birinci Dünya Savaşı'na değinmemiz gerekecek. Savaşın ardından başlayan pasaport kontrolleri Avrupa'da bir norm haline geliyor. Ama tabii Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi Benelux ülkeleri 1944'te kendi aralarında bir anlaşma yaparak sınır kontrollerini kaldırmaya karar veriyorlar. İşte zamanla bu durum çeşitli anlaşmazlıklara da yol açıyor. 1985'te Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya Schengen kasabasının yakınlarındaki yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşma ülkeler arasındaki sınır kontrollerinin tamamen kaldırılmasını hedefliyor. 1990'da ise bu sürecin resmiyete dökülmesiyle Schengen Sözleşmesi imzalanıyor ve Schengen bölgesi tanımı ortaya çıkıyor. Bugün Hırvatistan'la Schengen bölgesinde toplam 27 ülke yer alır. Schengen vizesi bu bölgelerdeki ülkelere seyahat etmek isteyen gezginler için serbest dolaşım hakkı tanıyan bir belgedir. Bilmeyenler de olabilir aranızda. Böyle basitçe anlatmak istedim. Tek bir vizeyle birçok ülkeyi ziyaret etme fırsatı sunar Schengen. Avrupa'nın kültürel zenginliklerini, tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için tabii ki büyük de bir avantaj sağlıyor. Gerçi artık biliyorsunuz gezebilmek biraz pahalıya patlıyor.

Hülgün'e Gül'le de bugün akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevapları var. Yarattığı dolandırıcılık yöntemiyle tarihe geçen Charles Ponzi'nin hikayesini anlatmak istiyorum size. Tartışmalı bir hikaye bu aslında. Charles Ponzi ismi kulağınıza mutlaka tanıdık gelir. Charles'ı bilmiyorsanız Ponzi'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Charles Ponzi 1903 yılında bir gün büyük bir servetin sahibi olacağına inanarak Amerika'ya geliyor. Bir süre farklı işlerde çalışıyor fakat hiçbirinde başarılı olamıyor. Hayat ona istediğini vermeyince de kendi yolunu çizmeye karar veriyor. Fakat seçtiği yol ne yazık ki dolandırıcılık. 1919 yılında yatırımcılara inanılmaz bir teklif sunuyor. Ponzi'nin teklifi 45 gün içerisinde %50, 90 gün içinde ise %100 kazanç sağlanabileceğini vaat ediyor. Kaçırılmaması gereken bir teklif gibi görünen bu vaat doğal olarak insanların dikkatini çekiyor ve kısa sürede birçok kişi Ponzi'nin işine yatırım yapmaya başlıyor. Peki ama Ponzi tam olarak ne iş yapıyordu derseniz, aslında yaptığı işin ardında çok basit bir düzen var. Ponzi yeni yatırımcılardan topladığı parayla eski yatırımcılara ödeme yapıyor. Yani bir nevi parayı cebinde tutmadan döndürüyor ve sürekli yeni yatırımcı bularak sistemi ayakta tutuyor. Charles Ponzi, Ponzi şeması adı verilen bu dolandırıcılık yöntemini kullanarak kısa sürede birçok büyük miktarda para toplamayı başarmış. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir belgesel izlemiştim yine. Oldukça ilginç bir hikaye. Aslında çocukluğundan itibaren başlayan bir hikaye. Ama ben size tabii programda kısacık anlatıyorum çünkü zamanımız kısıtlı biliyorsunuz. Bu arada hikayeye devam edeyim. Ponzi insanları yüksek kazanç vaatleriyle cezbetmiş ve sadece birkaç ay içinde milyonlarca doları kontrol etmeyi başarmış. Ponzi bu parayla lüks bir yaşam sürmüş ve zengin bir iş insanı gibi davranarak çevresindeki insanları daha da etkilemeyi başarmış. Ama bu büyük kazanç tamamen gerçek dışı bir düzen üzerine kurulu ve tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi sürdürülebilir değil. Ponzi'nin kazandığı paralar yeni gelen yatırımcılardan toplanan fonlarla karşılanıyor ve bir noktada yeni yatırımcı bulunamadığında sistem kaçınılmaz olarak çöküyor. Dönemin gazetesinin de bu durumu ortaya çıkarmasıyla birlikte Ponzi'nin dolandırıcılığı ifşa oluyor ve binlerce insan büyük kayıplar yaşıyor. Charles Ponzi'nin bu serüveni ise hapishaneyle sonuçlanıyor. Ama Ponzi geriye tatsız bir miras bırakıyor. Charles Ponzi'nin adı bugün hala dolandırıcılıkla eş anlamlı kullanılmaya devam ediyor. Onun yarattığı Ponzi şeması adı verilen bu yöntem özellikle finansal bilgisi zayıf kişileri hedef alarak kısa sürede zengin olma hayali satmaya devam ediyor. Ponzi'nin hikayesi hızlı kazanç vaat eden sistemlerin aslında ne kadar tehlikeli olduğunu bize bir kez daha hatırlatır nitelikte. O yüzden siz olun, lütfen paranıza pulunuza sahip çıkın. Kimselere kaptırmayın, o paralar hiç kolay kazanılmaz.

hiç düşündünüz mü? Bazı kokular bizi neden anında çocukluğumuza götürür? Mesela annenizin o mis gibi kurabiye kokusu. Geldi değil mi burnunuza? Hangimizin başına gelmemiştir ki böyle anneannemizin evinde taze pişmiş kurabiyelerin ya da ne bileyim yeni bir silgi kokusuyla geçmişe dönmek. Aniden burnumuza gelen tanıdık bir koku. Zamanda yolculuk yaptırır insana. İşte tüm bunları deneyimlesek de şunu sormayı unutuyoruz. Neden bazı kokular bizi bu kadar güçlü şekilde geçmişimize bağlıyor? Bir kokuyla geçmişe gitme durumu beynimizle doğrudan ilişkili diyor uzmanlar. Beş duyumuz arasında en güçlü olanlardan bir tanesi biliyorsunuz koku ama bunu daha da ilginç hale getiren beynimizdeki koku algılayan bölümün hafıza ve duygularla doğrudan bağlantılı olması. Burnumuza gelen kokular koku soğancığı denilen bir yapı aracılığıyla beynimizde duygularımızı, işte hafızamızı ve davranışlarımızı yöneten limbik sisteme iletiliyor. İşte bu yüzden de aslında bir koku sadece koku olarak kalmıyor. Duygusal ve anımsatıcı bir yolculuğa da çıkarıyor bizi. Özellikle çocukluk dönemindeki kokularsa hafızamıza çok daha güçlü bir şekilde kazınıyor. Çünkü o yaşlarda beynimiz hem öğrenmeye hem de anı biriktirmeye biraz daha açık biliyorsunuz. Yeni bir şey öğrendiğimizde veya yeni bir duygu deneyimlediğimizde de bu kokular bu anılarla böyle sıkıca bağlanıyor. İşte bu yüzden çocukluk anılarımızla özdeşleşen kokular yıllar sonra bile bizi derinden etkileyebiliyor. Kokuların tetiklediği nostaljik anılar sıklıkla güçlü duygusal deneyimlerle ilişkili diyor bilim insanları. Mesela çocuklukta annenizin yaptığı yemeğin kokusu size sadece tada dair bir hatıra sunmuyor. Aynı zamanda o yemek sofrasındaki mutluluğu, sohbeti, belki de hüzünleri de hatırlatıyor. Duygusal bağlar sebebiyle de kokular daha güçlü şekilde hafızamıza kazınıyor. Koku yoluyla anımsanan anılar da tabii görsel ya da işitsel anılara göre biraz daha duygusal ve daha canlı biliyorsunuz. Peki neden diğer duyulara kıyasla koku hafızamız bu kadar kalıcı derseniz? Bunun cevabı da kokunun beyindeki işleyiş biçiminde yatıyor. Diğer duyulara oranla koku duyusu çok daha hızlı ve doğrudan limbik sistemimize ulaşıyor. İşte bu sistem beynin daha bilinçsiz ve ilkel kısmı. Böyle söyleyeyim. Bu yüzden de kokular genellikle biz fark etmeden zihnimizde izler bırakıyor. O küçücük farkındalık anı bile bir kokunun onlarca yıl sonra bile bizi çocukluğumuza götürmesine yeterli.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
12: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
13: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
14: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

Gül Günegül'le de bugün akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size. Elimizi dokununca yapış yapış yapan ağaçlardaki reçineleri anlatmak istiyorum size şimdi de. Kendine hayran bıraktıran bir oluşma sebebi var çünkü. Bazı ağaçlara dokunursunuz da böyle eliniz yapış yapış olur ya. Hatta belki çam sakızı terimini de biliyorsunuzdur. Aslında reçine adı verilen bu sıvanın çok önemli bir işlevi var. Halk arasında çam sakızı olarak da bilinir reçine. Oldukça da faydalıdır. Bu sıvı tamamen ağacın türüne bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ağaçların kendini koruma ve onarma mekanizmalarından biri olarak biliniyor reçineler. Gariptir ki ağaç yaralandığında salgılanıyor. Genellikle böyle iğne yapraklı ağaçlarda, özellikle de çam ağaçlarında yoğun olarak bulunur. Ağaçların çeşitli dış etkenlerden korunmasını sağlayan bir şey. Rüzgar, yıldırım, ne bileyim ateş ya da parazitler gibi nedenlerle oluşan yaraların kapanmasında büyük rol oynar reçineler. Ağaç gövdesinde özel hücreler tarafından üretiliyor. Bu yapışkan sıvı hani tıpkı bizdeki yara bandı gibi bir bandaj görevi görerek hem yarayı kapatıyor hem de ağaç dokusunu olumsuz etmenlere karşı koruyor. Reçine ilk salgılandığında biraz daha yumuşak ve yapışkan bir kıvama sahip oluyor. Ama hava ile temas ettikçe sertleşiyor. Zamanla da kehribar adını alan bir maddeye dönüşüyor. İşte bu sertleşmiş reçine ağaç kabuğu içerisinde neredeyse görünmez hale gelerek yarayı kamufle ediyor. Suya dayanıklı olması özelliğiyle de ön plana çıkar. Birçok alanda da kullanılıyor günümüzde biliyorsunuz. Vernik, yapıştırıcı ve gıda cilası gibi çeşitli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca kozmetik endüstrisinde de önemli bir paya sahiptir. Doğanın bize sunduğu eşsiz bir madde diyebilirim. Yalnızca ağaçları korumakla kalmıyor. Birçok alanda da kullanılarak aslında çok yönlü bir özellik sağlıyor.

Başlangıçta dümdüz bir kule olarak inşa edilen Pizza Kulesi ne hata yapıldı da böyle eğik bir form kazandı dersiniz? Gülgüne Gül'le de bugün aklı kurcalasa da araştırılmayan soruları cevaplarını veriyorum size. Eğik görüntüsüyle İtalya'nın simgesi haline gelen Pisa Kulesi, Orta Çağ'dan günümüze miras kalan en önemli yapılardan birisi olarak kabul ediliyor biliyorsunuz. Ziyarete giden her turistin muhakkak önünde bir fotoğraf çektirdiği görülür. Peki neden eğik bir forma sahiptir dersiniz? Aslında birçok kişi kulenin en başından eğik inşa edildiğini düşünse de kule daha sonradan eğiliyor biliyor muydunuz? İyi ama nasıl oldu da bu ikonik eğik formunu kazanmış olabilir derseniz, günümüzde eğik forma sahip Pisa Kulesi aslında düz bir şekilde inşa edilmeye başlanmıştı diyebilirim. Şu anda dünyada eşi benzeri bulunmuyor biliyorsunuz bu kulenin. Aslında başlangıçta eğik olması için tasarlanmıyor. Aksine daha sonra bu eğik formu düzeltmek için çok çabalar da sarf ediliyor ama nafile. 1063 ve 1090 yılları arasında Pisa Cumhuriyeti yetkilileri mimarlık açısından Venedik Cumhuriyeti ile rekabet etmek ve askeri başarılarını devam ettirebilmek adına bir şehir katedrali inşa ettirmek istiyor. Burası katedral, işte vaftiz alanı, mezarlık ya da çan kulesini içinde barındıracak. 1173 yılında kulenin yapımına başlansa da neredeyse 200 yıl bitmiyor. Ekonomik sebepler mi dersiniz, iç savaşlar mı ya da süregelen pek çok sorun mu, hangisini derseniz. Kulenin 1372'de tamamlanmasına yol açıyor bu durumlar. Kuleyi kimin yaptırdığı net olarak bilinemiyor ama mimarinin Diotti Salve olduğu biliniyor. Peki neden böyle eğik bir kule ortaya çıktı derseniz, aslında kulenin eğik olması tamamen bir hata. Çünkü kum, kil ve deniz kabuklarından oluşan zemin üzerine inşa edilen Pisa, zemin uygunsuzluğuna kurban gidiyor. Kule en başında eğilmemiş. Üstelik ilk 3 katı da inşa edilmiş. Fakat zamanla kule zemininden dolayı eğilmeye başlıyor. Bir dönem inşaatının da durdurulması bir nevi eğimin fark edilmesinden kaynaklıdır. Verilen bu uzun ara ise kulenin zemine iyice oturmasına neden olmuş. 1272'de başka bir mühendis kulenin inşaatına devam ediyor. Yapının kısa tarafını dengede tutmak için bir duvar daha eklemek isterken kule ekstra yüklenen ağırlıktan dolayı daha da derine batıyor ve gittikçe daha da eğik bir görünüm alıyor. Bununla kaldığını mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle hayır. İnşaatın tam 1372'de tamamlandığını söylemek lazım. Bu süre zarfında ise 1.6 derece tekrar eğiliyor. Seneler boyunca uğraşılan düzeltme girişimleri ise fayda etmiyor. Bugün ikonik görüntüsünü almasına da tabii vesile oluyor. 1993'te kule giderek eğildiği için zeminine 600 ton kurşun yerleştirildi. Bu çalışma kulenin eğilmesini önlemeye yetmişti ama çalışmaları kesmeden sürdü. Sonucunda ise 2008'de eğim sabitlendi. Bugün Pisa Kulesi'nin eğimi 3.99 derece kadar.

0: Sakin ol.
1: Gül güne.
0: Bugün 22 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve arama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Pakistan'dan Mersin limanına gelen bir konteynerde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirdi. Halep Sanayi Odası ve Halep Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan heyetin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptığı ziyarette iki bölge arasında işbirliği fırsatları, serbest bölgelerin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründe ortaklıkların geliştirilmeleri konuları gündeme geldi. Mersin'de Mayıs ayında toplam 3247 konut satılırken önceki aylara göre düşüş görüldü. Yabancılara yapılan gayrimenkul satışları da gerilerken Mayıs ayında 98 konut ve 15 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında yaptığı açıklamada MASAK raporları ve ifadeler doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet alma ve verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve icbar suretiyle irtikap suçlamalarına yönelik soruşturma yürütüldüğü, şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. Mersin Çevre Platformu, liman ve sanayi bölgelerinin denize taşıdığı atıkların sahilleri mikroplastikle doldurduğuna dikkat çekerek yetkililere önlem çağrısı yapıldı. Ayrıca plastik geri dönüşümün zehirli gaz emisyonları ile de havayı da zehirlediği kaydedildi. Resmi tatillerin etkisiyle Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı %9,3 gerilerken demir ve demir dışı metallerle çelik sektörlerinde düşüş daha sınırlı kaldı. Admibin çelik ihracatı ise %31,5 ile rekor kaydetti. Mersin'in Mezitli ilçesi TC mahallesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine başsavcılık tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup site görevlisi gözaltına alınmıştır denildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde keklik popülasyonunun arttırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle mücadeleye katkı sağlanması amacıyla doğaya 400 keklik bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında.

0: Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke. Radyo Ülke. Ülke.
15: Hiç düşünmüş müydünüz makyaj malzemeleri neden genelde yuvarlak veya oval tasarlanıyor? Bugün akıl kurcalasa da araştırılmaya tenezzül edilmeyen soruların cevaplarını veriyorum size. Kadınların en çok ilgisini çeken konulardan bir tanesidir. Makyaj malzemeleri, değil mi? Hiç makyaj çantasına göz attığınızda ürünlerin çoğunun yuvarlak veya oval şekillerde olduğunu fark ettiniz mi? Bunun üzerine düşündünüz mü mesela? Peki neden bu kadar yaygın bir tasarım tercih ediliyor dersiniz? Aslında bu sorunun cevabı sadece estetikten ibaret değil. Yuvarlak ve oval şekillerin ilk dikkat çeken özelliği ergonomik olmaları. Oval ya da yuvarlak makyaj malzemeleri elimize tam oturuyor. Bununla beraber kullanım sırasında rahatlık da sağlıyorlar. Ve bu şekillerdeki ürünler özellikle aceleyle makyaj yaparken çok daha pratik bir deneyim sunuyor diyor bu işin uzmanları. Sabah işe giderken hızlıca makyaj yapmaya çalıştığınızı düşünün. Makyaj fırçasının elinizden kayıp düşmesini istemezsiniz, değil mi? İşte oval şekillerde kavraması kolay olduğu için böyle kazalar minimuma indiriliyor. Bir diğer önemli nokta da tabii ambalajın dayanıklılığı. Oval ya da yuvarlak tasarımlar köşeli tasarımlara göre darbelere biraz daha dirençli oluyorlar. Bu sayede de çantanızda oradan oraya savrulan allık kutunuzda kırılma riski biraz daha azalıyor. Ayrıca bu şekillerin kırılma noktası daha az olduğu için ürünün içinde uzun süre bozulmadan kalmasına da yardımcı oluyor. Tabii ki görsel çekicilik de önemli. Hani her ne kadar işimize yaradığı için kullansak da estetik görünüme de alırken dikkat ediyoruz. Bahsettiğim formların yumuşak hattı göze biraz daha hoş geliyor. Bu özellikle kullanıcıda ürüne dair tabii ki olumlu bir izlenim yaratıyor. Takdir edersiniz ki. Son olarak oval ve yuvarlak ambalajlar biraz daha kompakt ve taşınabilirler. Özellikle makyaj çantasını günlük olarak daha çok kullanıyorsanız yuvarlak veya oval olmaları sayesinde de avantajlısınız. Çünkü çok yer kaplamıyorlar. Bu da tabii onları vazgeçilmez hale getiriyor. Sonuç olarak makyaj malzemelerinin yuvarlak ve oval şekillerde tasarlanmasının ardından birçok mantıklı neden var. Hem işlevsel, hem dayanıklı, hem de şık olmaları bu formları makyaj dünyasında biraz daha öne çıkarıyor diyelim.

Çok güldüğümüzde neden gözümüzden yaş geldiğini biliyor musunuz? Gül Güne Gül'le de bugün akıl kurcalasa da araştırılmaya tenezzül edilmeyen soruların cevaplarını veriyorum size. Neşe, mutluluk ya da sadece bir arkadaş grubuyla geçirilen keyifli bir zaman düşünün. Böyle yüzünüzde bir gülümsemeye neden olabilir, değil mi? Ama bazen bu neşeli anların ortasında böyle gözümüzden yaşlar süzülmeye başlar. Peki neden çok güldüğümüzde gözlerimizin yaşardığını hiç düşünmüş müydünüz? Gözyaşlarımız biliyorsunuz göz sağlığımız için oldukça önemliler. Lakrimal bezler tarafından üretiliyor gözyaşları. Gülerken de istemsizce bize ağlatmasının nedenleri hakkında birçok bilimsel teori var. Güldüğümüzde aktif olan sinirler ve kaslar teorilerden bir tanesi. Gülmek yüzümüzdeki çok sayıda kası harekete geçiren karmaşık bir eylem biliyorsunuz. Güldüğümüzde yüzümüzdeki elmacık kemiği kasları çalışıyor ve bu kaslar göz çevremizdeki kasları da etkiliyor. Bu kasların aktivasyonu gözyaşı bezlerini uyarıyor ve daha fazla gözyaşı üretimine neden olabiliyor. Ayrıca gülerken genellikle daha derin nefesler alıyoruz ve bu sırada yüzümüzdeki basınç değişiklikleri de gözyaşı bezlerini harekete geçirebiliyor. Aslında duygusal gözyaşlarımızın aksine bu gözyaşları tamamıyla fiziksel bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Duygusal merkezimizi tetikliyor da olabiliriz. Çok güldüğümüzde ortaya çıkan tepki beynimizin hipotalamus bölgesi tarafından kontrol ediliyor ve bu bölgede aslında diğer duyguların da kontrol edildiği bir yer. Bir kahkaha, ağlama gibi diğer duyguların da tetikleyicisi olabiliyor. Vücudumuzda birbirini tetikleyen şeylerden bir tanesi de aslında hormonlarımız. Ağlamak biliyorsunuz normalde endorfin salınımına sebep olur ve böylelikle duygusal acılarımızı hafifletiriz. Kortizol gibi diğer hormonlarımız da hem ağlarken hem gülerken değişebiliyor. Eğer hem gülerken hem ağlarken zaten böyle stresimizi ayrı ayrı azaltabiliyorsak her ikisini birden yapınca stresimizi yok ediyor olabilir miyiz gibi bir soru da insanın aklına geliyor haliyle. Buna da muhtemelen bilim insanları cevaplar vermiştir diye düşünüyorum. Şimdi bir okuldan mezun oldunuz, ne bileyim bebeğiniz oldu, evlilik teklifi aldınız. Mutluluk gözyaşı dediğimiz bir gerçek var, değil mi? Bu yüzden de ağlamayı sadece üzgün anlara yormamak lazım. Gülerken ağlayınca belki de mutluluğumuzu daha farklı şekilde belli ediyor olabiliriz. Beynimizdeki bir hasar da buna neden oluyor olabilir diyor uzmanlar. Patolojik kahkaha ve ağlama kavramı serebral korteksteki yolların hasar görmesi demek. Eğer çoğu zaman birileri böyle gülerken siz hem ağlayıp hem gülüyorsanız ve bu sıklıkla başınıza geliyorsa limbik sistemin bazı yollarında diğer insanlara göre daha fazla bağlantıya sahip olabileceğiniz gibi beyninizin bir bölümünde hasar oluşmuş da olabilirmiş. Gülerken gözyaşı gelmesi genellikle doğal bir refleks ve aslında birçok faktörün birleşimiyle açıklanıyor. Neşeli anlarımızı daha özel kılan böyle bu küçücük detaylarla aslında yaşadığımız mutlu anların yoğunluğunu ve derinliğini de hissediyoruz, değil mi? Kalbim sen

Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte biliyorsunuz birlikteyiz. Aynı frekansta elbette. O zaman görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerlerin Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
9: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları

0: ABD ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.258 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz.

0: mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: hoş geldin. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
1: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Bugün 22 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve arama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Pakistan'dan Mersin limanına gelen bir konteynerde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyonu sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve arama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri

0: Yazıkların geliştirilmeleri konuları gündeme geldi. Mersin'de Mayıs ayında toplam 3247 konut satılırken önceki aylara göre düşüş görüldü. Yabancılara yapılan gayrimenkul satışları da gerilerken Mayıs ayında 98 konut ve 15 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında yaptığı açıklamada, MASAK raporları ve ifadeler doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet alma ve verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve icbar suretiyle irtikap suçlamalarına yönelik soruşturma yürütüldüğü, şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. Mersin Çevre Platformu, liman ve sanayi bölgelerinin denize taşıdığı atıkların sahilleri mikroplastikle doldurduğuna dikkat çekerek yetkililere önlem çağrısı yapıldı. Ayrıca plastik geri dönüşümün zehirli gaz emisyonları ile de havayı da zehirlediği kaydedildi. Resmi tatillerin etkisiyle Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı %9,3 gerilerken demir ve demir dışı metallerle çelik sektörlerinde düşüş daha sınırlı kaldı. Admibin çelik ihracatı ise %31,5 ile rekor kaydetti. Mersin'in Mezitli ilçesi TC mahallesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine başsavcılık tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup site görevlisi gözaltına alınmıştır denildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde keklik popülasyonunun arttırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle mücadeleye katkı sağlanması amacıyla doğaya 400 keklik bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak, rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her mesele. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve Şarkı

0: Güteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
3: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
3: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
4: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemeleri de değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundera.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundera.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundera.
7: Arkadaş Kundera yaşat işanımda, Arkadaş Kundera üzüm işanımda.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: Bölgesinin en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Senin o yokluğunda bir anım bir an yerini tutmuyor ki bir anım inan. Kaderi zorluyorum inadım.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerlerin Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
9: Her zaman, her yerde.

Bugün 22 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve arama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteynerde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirdi. Halep Sanayi Odası ve Halep Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan heyetin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptığı ziyarette iki bölge arasında işbirliği fırsatları, serbest bölgelerin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründe ortaklıkların geliştirilmeleri konuları gündeme geldi. Mersin'de Mayıs ayında toplam 3247 konut satılırken önceki aylara göre düşüş görüldü. Yabancılara yapılan gayrimenkul satışları da gerilerken Mayıs ayında 98 konut ve 15 iş yeri iki bölge arasında işbirliği fırsatları, serbest bölgelerin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründe ortaklıkların geliştirilmeleri konuları gündeme geldi. Mersin'de Mayıs ayında toplam 3247 konut satılırken önceki aylara göre düşüş görüldü.

0: Malarına yönelik soruşturma yürütüldü. Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. Mersin Çevre Platformu, liman ve sanayi bölgelerinin denize taşıdığı atıkların sahilleri mikroplastikle doldurduğuna dikkat çekerek yetkililere önlem çağrısı yapıldı. Ayrıca plastik geri dönüşümün zehirli gaz emisyonları ile de havayı da zehirlediği kaydedildi. Resmi tatillerin etkisiyle Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı %9,3 gerilerken demir ve demir dışı metallerle çelik sektörlerinde düşüş daha sınırlı kaldı. Admib'in çelik ihracatı ise %31,5 ile rekor kaydetti. Mersin'in Mezitli ilçesi TC mahallesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine başsavcılık tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup site görevlisi gözaltına alınmıştır denildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde keklik popülasyonunun arttırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle mücadeleye katkı sağlanması amacıyla doğaya 400 keklik bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak, rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
7: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
8: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram

0: çamaşır deterjanı 249.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Kundalar'la birlikte çıkardığı Sevgili albümünde yer alan harika bir şarkıyla başladık. İnsanın içinde aşık olma hissi uyandıran, sıcak bir Meltem deyip yazı hatırlatan, kuşlar uçuşuyor, kalp çırpıyor gibi bir hissiyat verir bu şarkı. Ne zaman dinlesem. Madem öyle, Kundalar'la devam edelim ve 2002 yılına gidelim. Şarkımız Seninim.

Abime ismi verilmiş, bin defa dinlense de ilk defa dinleniyormuş kadar etkileyen, kimi zaman ağlatan, çoğu zaman kara kara düşündüren unutulmaz şarkısı Mühürledim Seni Kalbime. Ve Pamela Spence'le 2003 yılındayız, şarkıcının ilk albümü. Eğer dinlersenden

Ediyoruz ilk albümünden. Çıkış şarkısı Sevgisiz Olmaz sonrasında 1997 yılındayız. Unutamadığımız, hala sevgiyle hatırladığımız sevgili Kerim Tekin akşamları seslendirecek bizim için.

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Komili 4 litre açık yağ 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdi. geçirdiğin elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerlerin Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardı.
19: Ülkü. Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
20: Her zaman, her yerde.
21: Radyo Ülkü.

1998 yılında çıktı. Albümdeki Birileri Gelse De oldukça keyifli bir şarkı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Türkçe pop müziğin mihenk taşlarından olması gerektiren yorumcusunun dileğini gerçekleştirmiş ve unutulmuş inanılmaz derecede etkileyici bir şarkı. Tarkan'ın içten yorumu ve düzenleminin sadeliğiyle hala dinlerken keyif alıyorum.

Cez şarkılarından bir tanesi, söz ve müziği Barnes'a ait. Hareket Vakti sonrasında bugün kapanış şarkımız 2001 yılından Yaşar'ın Masal albümünden Masal. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemeleri de değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanımda, Arkadaş Kundura üzüm işanımda.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: kurabiyacılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerlerin Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardım.

Bugün 22 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve arama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteynerde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirdi. Halep Sanayi Odası ve Halep Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan heyetin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptığı ziyarette iki bölge arasında işbirliği fırsatları, serbest bölgelerin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründe ortaklıkların geliştirilmeleri konuları gündeme geldi. Mersin'de Mayıs ayında toplam 3247 konut satılırken önceki aylara göre düşüş görüldü. Yabancılara yapılan gayrimenkul satışları da gerilerken Mayıs ayında 98 konut ve 15 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında yaptığı açıklamada MASAK raporları ve ifadeler doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet alma ve verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve icbar suretiyle irtikap suçlamalarına yönelik soruşturma yürütüldü, şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. Mersin Çevre Platformu, liman ve sanayi bölgelerinin denize taşıdığı atıkların sahilleri mikroplastikle doldurduğuna dikkat çekerek yetkililere önlem çağrısı yapıldı. Ayrıca plastik geri dönüşümün zehirli gaz icbar suretiyle irtikap suçlamalarına yönelik soruşturma yürütüldü, şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. Mersin Çevre Platformu, liman ve sanayi bölgelerinin denize taşıdığı atıkların sahilleri mikroplastik

0: alınmayan anne o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine başsavcılık tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup site görevlisi gözaltına alınmıştır denildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde keklik popülasyonunun arttırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle mücadeleye katkı sağlanması amacıyla doğaya 400 keklik bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak, rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
11: Radyo Ülkü.
13: Son 2

Herkese merhabalar. 22 Haziran 2026 hafta yine her zaman olduğu gibi başladı. Biliyorum yine böyle korkunç bir yoğunluğun içindesiniz. Koşuşturmaca devam ediyor. İşler birikti. Bu hafta nasıl bitecek diye düşünüyorsunuz belki de. Hiç üzülmeyin. Keyfinizi yerine getirecek şarkılar seçtim bugün de sizler için. Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

bugün böyle akıl kurcalasa da araştırılmaya tenezzül edilmeyen soruların cevabını vereceğim sizlere. Mesela ödül törenlerinde neden sadece kırmızı halı kullanıldığını hiç düşünmüş müydünüz? Yüzyıllardır süre gelen tarihi bile var. Bence dinlediğinize değecek bir program olacak. İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum anlatmaya. Sen gör.

Ödül törenlerinde neden sadece kırmızı halı kullanıyoruz sizce? Televizyonlarda görüyoruz hani o büyüleyici ödül törenlerini, ünlülerin boy gösterdiği kırmızı halının bir tarihi olduğunu. Hatta neden kırmızı olduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Muhtemelen gözünüzü alsa da arkasındaki sebepleri bilmiyor olabilirsiniz. Ama bunun altında tarihsel ve psikolojik etkiler var. Aslında kırmızı halının hikayesi antik Yunan'a kadar uzanıyor. Bilirsiniz, antik Yunan'ın popüler bir oyununda kralın karşılanmasında kırmızı bir yol serilir. Kırmızı halı da kraliyet ve tanrısal bir güç sembolü olarak görülüyormuş ve bu şekilde tarihi başlıyor. O dönem kırmızı halı sadece böyle zenginlik ve statüyü temsil eden özel bir renk. Çünkü kırmızı nadir ve pahalı boyalardan yapılıyor, tıpkı morda olduğu gibi. Yani kırmızı halı gücün ve asaletin bir simgesi olarak yüzyıllardır kendine yer bulmuş durumda. Modern zamanlarda ise bu gelenek Hollywood'un 1920'lerdeki ilk film premierlerinde yeniden canlanarak bugün bildiğimiz ödül törenlerinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Kırmızı aslında görsel olarak dikkat çekici ve enerjik de bir renktir. Psikolojik açıdan baktığımızda kırmızı insanlara böyle tutku, heyecan ve hatta tehlike hissi verir. Bu da ünlülerin ödül törenlerinde giydikleri kıyafetlerin etkisini arttırmak ve izleyicilerin heyecanını yükseltmek için kullanılıyor. Kamera ve ışığın altında kırmızının nasıl parladığını düşündüğünüzde de tercih sebebi olması oldukça mantıklı gelecektir hepinize. Yani ortamın büyüleyici bir etki yaratmasının ardında sadece ünlülerin şıklık yarışı değil, kırmızı halının da etkisi var. Daha size neler anlatacağım neler. Şarkıların sonrasında birlikte

Gülgüne Gül'le de birlikteyiz. Bugün akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size. Denizde veya havuzdayken neden tuvaletinizin geldiğini biliyor musunuz? Girdiğiniz suyun içinde kaç litre idrar olduğunu öğrenince biraz böyle denize ya da havuza girmek konusunda çekimser kalacaksınız. Denize ya da havuza girmenin hem acıktırdığı hem de insanın tuvaletini getirdiği bir gerçek, değil mi? Sahiden neden biraz yüzdüğümüz anda sanki böyle saatlerdir denizdeyiz ya da havuzdaymış gibi hissediyoruz dersiniz? Size çok kötü haberlerim. Yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 400 litrelik bir yüzme havuzunda 30 litre kadar idrar bulunuyor. Yani belli ki havuza girdiğimizde gelen tuvalet durumunun yaygın olmasının yanı sıra havuza idrar yapmak da ne yazık ki yaygın. Hatta birçok olimpiyat yüzücüsü havuza tuvaletini yaptığını da itiraf etti. Geçtiğimiz dönemlerde internette aratacak olursanız karşınıza çıkacaktır. Mideniz yeterince bulandıysa asıl konumuza, bu durumun sebebinin ne olduğunu anlatmaya geçelim isterim. Daldırma diürezi terimini hiç duymuş muydunuz? Suya girdiğimizde kan damarlarımız daralarak kanın iç organlarımıza taşınmasını sağlıyor. İşte bu da kan basıncımızı yükseltiyor ve böbreklerimizdeki faaliyeti arttırıyor. Çünkü vücut bu değişiklikleri bir nevi telafi etmek için sıvı almak istiyor. Sonuç olarak da ortaya tuvalete gitme dürtüsü çıkıyor. İşte suya girmeye bir yanıt olarak vücudun idrar çıkışını arttırması durumuna da daldırma diürezi deniyor. Derine daldıkça böbreklerimiz su basıncına tepki olarak da hareket edebiliyor. Böylece yine kan basıncı artıyor ve böbrekler daha fazla sıvıyı filtreleyebiliyor. Ayrıca daldırma diürezi soğuk suyla biraz daha artan bir şey. Zaten fark ettiyseniz soğuk suda her zamankinden biraz daha fazla bu hissiyat gelir. Yeterince mideniz bulandıysa biraz konuyu dağıtalım isterim. Asfalt yolların genellikle neden hep siyah olduğundan bahsedeceğim size şarkıların sonrasında.

0: Mesut Süre'yle Gülgün'e Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90, Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90, Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90, Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi program.

Akıl kurcalasa da araştırılmayan soruları konuşuyoruz bugün. Asfalt yollar genellikle neden hep siyah, bunu konuşuyoruz. Bunun sebeplerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi yolda yürürken, araba kullanırken, kısacası her dışarı çıktığımızda ayağımızın altındaki asfaltın neden sadece siyah olduğunu belki merak ederiz ama hiç araştırmayız, değil mi? Son yıllarda kırmızı mastik asfalt gibi böyle farklı çeşitlerle karşılaşsak da genelinin siyah olmasının tabii ki bazı nedenleri var. Avantaj da sağlayan bu rengin neden pek değişmediğini merak edenleri hemen aydınlatayım istiyorum ben. Asfaltın siyahlığının sebebi aslında bileşeninden geliyor. Asfalt yolların siyah olmasının başlıca nedeni bitüm. Yani kırılmış taş, kum ve çakıl karışımıyla birleşen bitüm petrolün bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor. Böyle yoğun, yapışkan yapıdaki bitüm aslında asfaltı bir arada tutan ana malzeme olup doğal olarak koyu siyah renginde. Yani yolların siyah olması aslında kullanılan bu maddenin rengine bağlı. Bitümün siyah olmasının bir diğer avantajı ise güneş ışığına emme kapasitesinin yüksek olması. Bu da tabii asfaltın gün içinde hızla kurumasına yardımcı oluyor. Özellikle yağmur sonrası yolların daha çabuk kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Siyah güneş ışığını en fazla emen renktir biliyorsunuz. Bu durum asfaltın gündüz saatlerinde ısınmasına neden oluyor. Bu da bazı avantajlar sağlıyor. Isınan asfaltın kış aylarında donma riskini azalttığını söyleyebilirim. Ama tabii yaz aylarında asfaltın fazla ısınmasıyla sürücüler ve yayalar için zorlayıcı olabiliyor. Bunu da pas geçmemek lazım. Buna rağmen asfaltın dayanıklılığı ve sürüş güvenliği açısından siyah bir tercih sebebi oluyor. Asfaltın rengi değişir mi derseniz, son yıllarda farklı renklerde asfalt yollar yapılmaya başlandı biliyorsunuz ama siyah hala en yaygın olanı. Farklı renklerin tercih edilmesi işte çevresel faktörler ya da estetik kaygılardan kaynaklanıyor galiba ama siyah asfaltın maliyeti ve uygulama kolaylığı diğer seçeneklere göre elbette

Schengen vizesine neden Schengen diyoruz? İşte tam da bu noktada akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size bugün. Gülgüne Gül'le de. Hadi bakalım biraz da bunu konuşalım. Yurt dışı seyahati planlıyorsanız başvurulan vizenin başında Schengen geliyor biliyorsunuz. Avrupa Birliği ülkelerini rahatça gezmemize sağlayan bu vizenin adı neden Schengen acaba? Hikaye şöyle. Schengen ismi Avrupa'daki sınır kontrollerinin tarihsel gelişiminden geliyor. Biraz geçmişe inecek olursak Birinci Dünya Savaşı'na değinmemiz gerekecek. Savaşın ardından başlayan pasaport kontrolleri Avrupa'da bir norm haline geliyor. Ama tabii Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi Benelux ülkeleri 1944'te kendi aralarında bir anlaşma yaparak sınır kontrollerini kaldırmaya karar veriyorlar. İşte zamanla bu durum çeşitli anlaşmazlıklara da yol açıyor. 1985'te Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya Schengen kasabasının yakınlarındaki yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşma ülkeler arasındaki sınır kontrollerinin tamamen kaldırılmasını hedefliyor. 1990'da ise bu sürecin resmiyete dökülmesiyle Schengen Sözleşmesi imzalanıyor ve Schengen bölgesi tanımı ortaya çıkıyor. Bugün Hırvatistan'la Schengen bölgesinde toplam 27 ülke yer alır. Schengen vizesi bu bölgelerdeki ülkelere seyahat etmek isteyen gezginler için serbest dolaşım hakkı tanıyan bir belgedir. Bilmeyenler de olabilir aranızda. Böyle basitçe anlatmak istedim. Tek bir vizeyle birçok ülkeyi ziyaret etme fırsatı sunar Schengen. Avrupa'nın kültürel zenginliklerini, tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için tabii ki büyük de bir avantaj sağlıyor. Gerçi artık biliyorsunuz gezebilmek biraz pahalıya patladı.

Hülgün'e Gül'le de bugün akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevapları var. Yarattığı dolandırıcılık yöntemiyle tarihe geçen Charles Ponzi'nin hikayesini anlatmak istiyorum size. Tartışmalı bir hikaye bu aslında. Charles Ponzi ismi kulağınıza mutlaka tanıdık gelir. Charles'ı bilmiyorsanız Ponzi'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Charles Ponzi 1903 yılında bir gün büyük bir servetin sahibi olacağına inanarak Amerika'ya geliyor. Bir süre farklı işlerde çalışıyor fakat hiçbirinde başarılı olamıyor. Hayat ona istediğini vermeyince de kendi yolunu çizmeye karar veriyor. Fakat seçtiği yol ne yazık ki dolandırıcılık. 1919 yılında yatırımcılara inanılmaz bir teklif sunuyor. Ponzi'nin teklifi 45 gün içerisinde %50, 90 gün içinde ise %100 kazanç sağlanabileceğini vaat ediyor. Kaçırılmaması gereken bir teklif gibi görünen bu vaat doğal olarak insanların dikkatini çekiyor ve kısa sürede birçok kişi Ponzi'nin işine yatırım yapmaya başlıyor. Peki ama Ponzi tam olarak ne iş yapıyordu derseniz, aslında yaptığı işin ardında çok basit bir düzen var. Ponzi yeni yatırımcılardan topladığı parayla eski yatırımcılara ödeme yapıyor. Yani bir nevi parayı cebinde tutmadan döndürüyor ve sürekli yeni yatırımcı bularak sistemi ayakta tutuyor. Charles Ponzi, Ponzi şeması adı verilen bu dolandırıcılık yöntemini kullanarak kısa sürede birçok büyük miktarda para toplamayı başarmış. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir belgesel izlemiştim yine. Oldukça ilginç bir hikaye. Aslında çocukluğundan itibaren başlayan bir hikaye. Ama ben size tabii programda kısacık anlatıyorum çünkü zamanımız kısıtlı biliyorsunuz. Bu arada hikayeye devam edeyim. Ponzi insanları yüksek kazanç vaatleriyle cezbetmiş ve sadece birkaç ay içinde milyonlarca doları kontrol etmeyi başarmış. Ponzi bu parayla lüks bir yaşam sürmüş ve zengin bir iş insanı gibi davranarak çevresindeki insanları daha da etkilemeyi başarmış. Ama bu büyük kazanç tamamen gerçek dışı bir düzen üzerine kurulu ve tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi sürdürülebilir değil. Ponzi'nin kazandığı paralar yeni gelen yatırımcılardan toplanan fonlarla karşılanıyor ve bir noktada yeni yatırımcı bulunamadığında sistem kaçınılmaz olarak çöküyor. Dönemin gazetesinin de bu durumu ortaya çıkarmasıyla birlikte Ponzi'nin dolandırıcılığı ifşa oluyor ve binlerce insan büyük kayıplar yaşıyor. Charles Ponzi'nin bu serüveni ise hapishaneyle sonuçlanıyor. Ama Ponzi geriye tatsız bir miras bırakıyor. Charles Ponzi'nin adı bugün hala dolandırıcılıkla eş anlamlı kullanılmaya devam ediyor. Onun yarattığı Ponzi şeması adı verilen bu yöntem özellikle finansal bilgisi zayıf kişileri hedef alarak kısa sürede zengin olma hayali satmaya devam ediyor. Ponzi'nin hikayesi hızlı kazanç vaat eden sistemlerin aslında ne kadar tehlikeli olduğunu bize bir kez daha hatırlatır nitelikte. O yüzden siz olun, lütfen paranıza burnunuza sahip çıkın. Kimselere kaptırmayın, o paralar hiç kolay kazanılmıyor.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026 yılının Mayıs ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,2 artışla 169'a, kruvaziyer yolcu sayısı ise %10,8 artışla 257.897'ye ulaştı. Böylece Mayıs ayları içerisinde son 14 yılın en yüksek kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık dedi. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüphelinin yakalandığını, 976'sının tutuklandığını açıkladı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliği ile taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz.

0: Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
2: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
4: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239 0140. 239 0140. Yenişehir, Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman, her yerde.
7: Radyo Ülke.

Hiç düşündünüz mü, bazı kokular bizi neden anında çocukluğumuza götürür? Mesela annenizin o mis gibi kurabiye kokusu geldi değil mi burnunuza? Hangimizin başına gelmemiştir ki böyle anneannemizin evinde taze pişmiş kurabiyelerin ya da ne bileyim yeni bir silgi kokusuyla geçmişe dönmek. Aniden burnumuza gelen tanıdık bir koku zamanda yolculuk yaptırır insana. İşte tüm bunları deneyimlesek de şunu sormayı unutuyoruz. Neden bazı kokular bizi bu kadar güçlü şekilde geçmişimize bağlıyor? Bir kokuyla geçmişe gitme durumu beynimizle doğrudan ilişkili diyor uzmanlar. Beş duyumuz arasında en güçlü olanlardan bir tanesi biliyorsunuz koku, ama bunu daha da ilginç hale getiren beynimizdeki koku algılayan bölümün hafıza ve duygularla doğrudan bağlantılı olması. Burnumuza gelen kokular koku soğancığı denilen bir yapı aracılığıyla beynimizde duygularımızı, işte hafızamızı ve davranışlarımızı yöneten limbik sisteme iletiliyor. İşte bu yüzden de aslında bir koku sadece koku olarak kalmıyor. Duygusal ve anımsatıcı bir yolculuğa da çıkarıyor bizi. Özellikle çocukluk dönemindeki kokularsa hafızamıza çok daha güçlü bir şekilde kazınıyor. Çünkü o yaşlarda beynimiz hem öğrenmeye hem de anı biriktirmeye biraz daha açık, biliyorsunuz. Yeni bir şey öğrendiğimizde veya yeni bir duygu deneyimlediğimizde de bu kokular bu anılarla böyle sıkıca bağlanıyor. İşte bu yüzden çocukluk anılarımızla özdeşleşen kokular yıllar sonra bile bizi derinden etkileyebiliyor. Kokuların tetiklediği nostaljik anılar sıklıkla güçlü duygusal deneyimlerle ilişkili diyor bilim insanları. Mesela çocuklukta annenizin yaptığı yemeğin kokusu size sadece tada dair bir hatıra sunmuyor. Aynı zamanda o yemek sofrasındaki mutluluğu, sohbeti, belki de hüzünleri de hatırlatıyor. Duygusal bağlar sebebiyle de kokular daha güçlü şekilde hafızamıza kazınıyor. Koku yoluyla anımsanan anılar da tabii görsel ya da işitsel anılara göre biraz daha duygusal ve daha canlı, biliyorsunuz. Peki neden diğer duyulara kıyasla koku hafızamız bu kadar kalıcı derseniz, bunun cevabı da kokunun beyindeki işleyiş biçiminde yatıyor. Diğer duyulara oranla koku duyusu çok daha hızlı ve doğrudan limbik sistemimize ulaşıyor. İşte bu sistem beynin daha bilinçsiz ve ilkel kısmı. Böyle söyleyeyim, bu yüzden de kokular genellikle biz fark etmeden zihnimizde izler bırakıyor. O küçücük farkındalık anı bile bir kokunun onlarca yıl sonra bile bizi çocukluğumuza götürmesine yeter.

Gül Güne Gül'le de bugün akıl kurcalası da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size. Elimizi dokununca yapış yapış yapan ağaçlardaki reçineleri anlatmak istiyorum size şimdi de. Kendine hayran bıraktıran bir oluşma sebebi var çünkü. Bazı ağaçlara dokunursunuz da böyle eliniz yapış yapış olur ya. Hatta belki çam sakızı terimini de biliyorsunuzdur. Aslında reçine adı verilen bu sıvanın çok önemli bir işlevi var. Halk arasında çam sakızı olarak da bilinir reçine. Oldukça da faydalıdır. Bu sıvı tamamen ağacın türüne bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ağaçların kendini koruma ve onarma mekanizmalarından biri olarak biliniyor reçineler. Gariptir ki ağaç yaralandığında salgılanıyor. Genellikle böyle iğne yapraklı ağaçlarda, özellikle de çam ağaçlarında yoğun olarak bulunur. Ağaçların çeşitli dış etkenlerden korunmasını sağlayan bir şey. Rüzgar, yıldırım, ne bileyim ateş ya da parazitler gibi nedenlerle oluşan yaraların kapanmasında büyük rol oynar reçineler. Ağaç gövdesinde özel hücreler tarafından üretiliyor. Bu yapışkan sıvı hani tıpkı bizdeki yara bandı gibi bir bandaj görevi görerek hem yarayı kapatıyor hem de ağaç dokusunu olumsuz etmenlere karşı koruyor. Reçine ilk salgılandığında biraz daha yumuşak ve yapışkan bir kıvama sahip oluyor. Ama hava ile temas ettikçe sertleşiyor. Zamanla da kehribar adını alan bir maddeye dönüşüyor. İşte bu sertleşmiş reçine ağaç kabuğu içerisinde neredeyse görünmez hale gelerek yarayı kamufle ediyor. Suya dayanıklı olması özelliğiyle de ön plana çıkar. Birçok alanda da kullanılıyor günümüzde biliyorsunuz. Vernik, yapıştırıcı ve gıda cilası gibi çeşitli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca kozmetik endüstrisinde de önemli bir paya sahiptir. Doğanın bize sunduğu eşsiz bir madde diyebilirim. Yalnızca ağaçları korumakla kalmıyor. Birçok alanda da kullanılarak aslında çok yönlü bir özellik sağlıyor.

Başlangıçta dümdüz bir kule olarak inşa edilen Pizza Kulesi ne hata yapıldı da böyle eğik bir form kazandı dersiniz? Gül Güne Gül'le de bugün aklı kurcalasa da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size. Eğik görüntüsüyle İtalya'nın simgesi haline gelen Pisa Kulesi, Orta Çağ'dan günümüze miras kalan en önemli yapılardan birisi olarak kabul ediliyor biliyorsunuz. Ziyarete giden her turistin muhakkak önünde bir fotoğraf çektirdiği görülür. Peki neden eğik bir forma sahiptir dersiniz? Aslında birçok kişi kulenin en başından eğik inşa edildiğini düşünse de kule daha sonradan eğiliyor biliyor muydunuz? İyi ama nasıl oldu da bu ikonik eğik formunu kazanmış olabilir derseniz, günümüzde eğik forma sahip Pisa Kulesi aslında düz bir şekilde inşa edilmeye başlanmıştı diyebilirim. Şu anda dünyada eşi benzeri bulunmuyor biliyorsunuz bu kulenin. Aslında başlangıçta eğik olması için tasarlanmıyor. Aksine daha sonra bu eğik formu düzeltmek için çok çabalar da sarf ediliyor ama nafile. 1063 ve 1090 yılları arasında Pisa Cumhuriyeti yetkilileri mimarlık açısından Venedik Cumhuriyeti ile rekabet etmek ve askeri başarılarını devam ettirebilmek adına bir şehir katedrali inşa ettirmek istiyor. Burası katedral, işte vaftiz alanı, mezarlık ya da çan kulesini içinde barındıracak. 1173 yılında kulenin yapımına başlansa da neredeyse 200 yıl bitmiyor. Ekonomik sebepler mi dersiniz, iç savaşlar mı ya da süregelen pek çok sorun mu, hangisini derseniz. Kulenin 1372'de tamamlanmasına yol açıyor bu durumlar. Kuleyi kimin yaptırdığı net olarak bilinemiyor ama mimarinin Diotti Salve olduğu biliniyor. Peki neden böyle eğik bir kule ortaya çıktı dersiniz? Aslında kulenin eğik olması tamamen bir hata. Çünkü kum, kil ve deniz kabuklarından oluşan zemin üzerine inşa edilen Pisa, zemin uygunsuzluğuna kurban gidiyor. Kule en başında eğilmemiş. Üstelik ilk 3 katı da inşa edilmiş. Fakat zamanla kule zemininden dolayı eğilmeye başlıyor. Bir dönem inşaatının da durdurulması bir nevi eğimin fark edilmesinden kaynaklıdır. Verilen bu uzun ara ise kulenin zemine iyice oturmasına neden olmuş. 1272'de başka bir mühendis kulenin inşaatına devam ediyor. Yapının kısa tarafını dengede tutmak için bir duvar daha eklemek isterken kule ekstra yüklenen ağırlıktan dolayı daha da derine batıyor ve gittikçe daha da eğik bir görünüm alıyor. Bununla kaldığını mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle hayır. İnşaatın tam 1372'de tamamlandığını söylemek lazım. Bu süre zarfında ise 1.6 derece tekrar eğiliyor. Seneler boyunca uğraşılan düzeltme girişimleri ise fayda etmiyor. Bugün ikonik görüntüsünü almasına da tabii vesile oluyor. 1993'te kule giderek eğildiği için zeminine 600 ton kurşun yerleştirildi. Bu çalışma kulenin eğilmesini önlemeye yetmişti ama çalışmaları kesmeden sürdü. Sonucunda ise 2008'de eğim sabitlendi. Bugün Pisa Kulesi'nin eğimi 3.99 derece kadar.

0: Sakin ol. Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Hiç düşünmüş müydünüz makyaj malzemeleri neden genelde yuvarlak veya oval tasarlanıyor? Bugün akıl kurcalasa da araştırılmaya tenezzül edilmeyen soruların cevaplarını veriyorum size. Kadınların en çok ilgisini çeken konulardan bir tanesidir makyaj malzemeleri, değil mi? Hiç makyaj çantasına göz attığınızda ürünlerin çoğunun yuvarlak veya oval şekillerde olduğunu fark ettiniz mi? Bunun üzerine düşündünüz mü mesela? Peki neden bu kadar yaygın bir tasarım tercih ediliyor dersiniz? Aslında bu sorunun cevabı sadece estetikten ibaret değil. Yuvarlak ve oval şekillerin ilk dikkat çeken özelliği ergonomik olmaları. Oval ya da yuvarlak makyaj malzemeleri elimize tam oturuyor. Bununla beraber kullanım sırasında rahatlık da sağlıyorlar. Ve bu şekillerdeki ürünler özellikle aceleyle makyaj yaparken çok daha pratik bir deneyim sunuyor diyor bu işin uzmanları. Sabah işe giderken hızlıca makyaj yapmaya çalıştığınızı düşünün. Makyaj fırçasının elinizden kayıp düşmesini istemezsiniz, değil mi? İşte oval şekillerde kavraması kolay olduğu için böyle kazalar minimuma indiriliyor. Bir diğer önemli nokta da tabii ambalajın dayanıklılığı. Oval ya da yuvarlak tasarımlar köşeli tasarımlara göre darbelere biraz daha dirençli oluyorlar. Bu sayede de çantanızda oradan oraya savrulan allık kutunuzun kırılma riski biraz daha azalıyor. Ayrıca bu şekillerin kırılma noktası daha az olduğu için ürünün içinde uzun süre bozulmadan kalmasına da yardımcı oluyor. Tabii ki görsel çekicilik de önemli. Hani her ne kadar işimize yaradığı için kullansak da estetik görünüme de alırken dikkat ediyoruz. Bahsettiğim formların yumuşak hattı göze biraz daha hoş geliyor. Bu özellikle kullanıcıda ürüne dair tabii ki olumlu bir izlenim yaratıyor. Takdir edersiniz ki. Son olarak oval ve yuvarlak ambalajlar biraz daha kompakt ve taşınabilirler. Özellikle makyaj çantasını günlük olarak daha çok kullanıyorsanız yuvarlak veya oval olmaları sayesinde de avantajlısınız. Çünkü çok yer kaplamıyorlar. Bu da tabii onları vazgeçilmez hale getiriyor. Sonuç olarak makyaj malzemelerinin yuvarlak ve oval şekillerde tasarlanmasının ardından birçok mantıklı neden var. Hem işlevsel, hem dayanıklı, hem de şık olmaları bu formları makyaj dünyasında biraz daha öne çıkarıyor diyelim.

Çok güldüğümüzde neden gözümüzden yaş geldiğini biliyor musunuz? Gülgüne Gül'le de bugün akıl kurcalasa da araştırılmaya tenezzül edilmeyen soruların cevaplarını veriyorum size. Neşe, mutluluk ya da sadece bir arkadaş grubuyla geçirilen keyifli bir zaman düşünün. Böyle yüzünüzde bir gülümsemeye neden olabilir, değil mi? Ama bazen bu neşeli anların ortasında böyle gözümüzden yaşlar süzülmeye başlar. Peki neden çok güldüğümüzde gözlerimizin yaşardığını hiç düşünmüş müydünüz? Gözyaşlarımız biliyorsunuz göz sağlığımız için oldukça önemliler. Lakrimal bezler tarafından üretiliyor gözyaşları. Gülerken de istemsizce bize ağlatmasının nedenleri hakkında birçok bilimsel teori var. Güldüğümüzde aktif olan sinirler ve kaslar bu teorilerden bir tanesi. Gülmek yüzümüzdeki çok sayıda kası harekete geçiren karmaşık bir eylem biliyorsunuz. Güldüğümüzde yüzümüzdeki elmacık kemiği kasları çalışıyor ve bu kaslar göz çevremizdeki kasları da etkiliyor. Bu kasların aktivasyonu gözyaşı bezlerini uyarıyor ve daha fazla gözyaşı üretimine neden olabiliyor. Ayrıca gülerken genellikle daha derin nefesler alıyoruz ve bu sırada yüzümüzdeki basınç değişiklikleri de gözyaşı bezlerini harekete geçirebiliyor. Aslında duygusal gözyaşlarımızın aksine bu gözyaşları tamamıyla fiziksel bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Duygusal merkezimizi tetikliyor da olabiliriz. Çok güldüğümüzde ortaya çıkan tepki beynimizin hipotalamus bölgesi tarafından kontrol ediliyor ve bu bölgede aslında diğer duyguların da kontrol edildiği bir yer. Bir kahkaha, ağlama gibi diğer duyguların da tetikleyicisi olabiliyor. Vücudumuzda birbirini tetikleyen şeylerden bir tanesi de aslında hormonlarımız. Ağlamak biliyorsunuz normalde endorfin salınımına sebep olur ve böylelikle duygusal acılarımızı hafifletiriz. Kortizol gibi diğer hormonlarımız da hem ağlarken hem gülerken değişebiliyor. Eğer hem gülerken hem ağlarken zaten böyle stresimizi ayrı ayrı azaltabiliyorsak her ikisini birden yapınca stresimizi yok ediyor olabilir miyiz gibi bir soru da insanın aklına geliyor haliyle. Buna da muhtemelen bilim insanları cevaplar vermiştir diye düşünüyorum. Şimdi bir okuldan mezun oldunuz, ne bileyim bebeğiniz oldu, evlilik teklifi aldınız. Mutluluk gözyaşı dediğimiz bir gerçek var, değil mi? Bu yüzden de ağlamayı sadece üzgün anlara yormamak lazım. Gülerken ağlayınca belki de mutluluğumuzu daha farklı şekilde belli ediyor olabiliriz. Beynimizdeki bir hasar da buna neden oluyor olabilir diyor uzmanlar. Patolojik kahkaha ve ağlama kavramı serebral korteksteki yolların hasar görmesi demek. Eğer çoğu zaman birileri böyle gülerken siz hem ağlayıp hem gülüyorsanız ve bu sıklıkla başınıza geliyorsa limbik sistemin bazı yollarında diğer insanlara göre daha fazla bağlantıya sahip olabileceğiniz gibi beyninizin bir bölümünde hasar oluşmuş da olabilirmiş. Gülerken gözyaşı gelmesi genellikle doğal bir refleks ve aslında birçok faktörün birleşimiyle açıklanıyor. Neşeli anlarımızı daha özel kılan böyle bu küçücük detaylarla aslında yaşadığımız mutlu anların yoğunluğunu ve derinliğini de hissediyoruz, değil mi? Kalbim

Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte biliyorsunuz birlikteyiz. Aynı frekansta elbette. O zaman görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam.
0: Uygulanan cezalar, İpce an E-Devlet'e alır. Cep peşini bırakmaz. 112'yi arayın, İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: İnsan etki ve en hızlı. Siz de bir reklam verin.

0: Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'u hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'u hoş geldin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
4: Radyo Ülke.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: Kapını kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Her zaman her yerde.
3: Radyo Ülkü.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
9: Radyo.

sadece sana gelsin be güzelim. Bu feryada sözlere, mısralara, hele bendeki bu aşk var ya bu aşka, inanır sever misin bilmem ama sen

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü gün ölür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama insan...

aşk bayızında öykü. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, der misin kaderime?

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Bir günah işledim, korkuyorum. Bir yalan söyledim, utanıyorum.

0: kavuşur muyuz?
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.

0: adım yaz.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.